Merhaba, ben Mert Balkanlı. Ultimo Gadigal Country'den herkese selam. 21